güzel şarkısıyla da Güllü'yü rahmetli almış olduk sevgili dostlar. Merhaba Şalan, tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Seninle bir ömür sevgilim. Moral bozmak yok, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel var ya. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Elif, sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahtı Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Ceylan Duran ve tüm sevenlere sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Şimdi var ya, güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere. Bazı aşklar vardır bilirsiniz. Sonu gelir, kitabı kapanır. Geriye sadece yanmış sayfalar ve hatıralar kalır. Ama bazı aşklar da vardır ki herkes bitti sanarken güllerin altında hala bir kor saklıdır abi. Yıllardır küllenmemiş. Hani diyor ya şarkının bir tanesinde, senin aşkımız eski bir roman, yanmış sayfaları külüdür kalan diyor ya. İşte o küllerin yeniden alev alabileceğini

Bilmiyor ya, o şarkı bilmiyor. O şarkı tam da bu şarkı anlatıyor. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle küllerin aşk diyecek sonrasında. Çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

Fırat'la Damar'dan Kalbe Tümüz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık ve sonrasında kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı gelecek şimdi Ali Tekintür'e yorumuyla. Sevmek yok. Merhaba yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur'da ve canımın içi bir tanecik abim Lokman Yeşilyurt için gelsin demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı Abdülkadir'den amcam Hüseyin, Fidancı'ya ve tüm arkadaşlarına armağan etmek istiyoruz demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silivke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli dostları İsmail İkinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Emre Erdemir. Kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da, Sertan Ünal ve Veli Arslan, Mazhar Kör, Yakup Karahan'a gelsin. Yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Ali Tekintür'ü bilenler bilir. Birçok sanatçının söylemiş olduğu şarkıyı Ali Tekintür'e kaleme almıştır arkadaşlar. İşte onlardan bir tanesi Sevmek Yok. Radyonuzda sizlerle.

0: hatıradır, hatıradır bana ayrılığımız. Bir daha sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ya yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sensin, kim severse sensin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
1: Arabesk'in Atay Lamara Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Mersin FM 104.6.

0: zaman benimle olan, neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi, şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını aşkına verircesine.
1: Ben artık inanmam kul sevgisine.
0: Ben artık inanmam kul sevgisine.
1: Bir daha sevmek yok,
0: bir daha sevmek yok,
1: aldatılmak yok.
0: Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.
2: Abi ağlatırım sizi. Vallahi var ya, hiç affetmem, ağlatırım, haberiniz olsun. Vardır ağlayanlar. Ağlayın da rahatlayın abi ya, ne olacak ya.

Tekin Trey'de bu güzel yorumuyla rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi Ali Tekin Trey birçok sanatçının, yani aklınıza kim gelirse gelsin, Müslüm Gürses'ten Bülent Aysoy'a, Ferdi Özben'den Cengiz Kurtoğlu'na kadar, yani aklınıza kim gelirse birçok şarkıyı kaleme alan sanatçıdır Ali Tekin Trey. Ferdi Özben dedik ya, güzel bir Ferdi Özben şarkısı dinleteceğim sizlere var ya. Allah!

0: bakalım mesajlarımıza nerede kalmıştık. Fırat'ını yayınlar. Ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alfaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz. Dostlarım Reşat Gücüler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostlarım Ert Sevgi, Emrah Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Şimert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi aşığım ben diyecek Ferdi Özbeyan. Hep birlikte bu güzel şarkı dinleyelim sonrasında. Buradayız abi. Ne yapıyoruz? Kolonlara coşkuyu veriyoruz.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.

öyle dinleyicilerimiz var ki sabah gözünü açıyor, radyosunu açıyorlar. Yatana kadar abi, yatana kadar radyo çalıyor, mutfakta çalıyor, yatak odasında çalıyor, mutfakta çalıyor. Yani her yerde radyo çalıyor var ya. Yani evden çıkıp gidiyor, hala radyo çalmaya devam ediyor. Öyle dinleyicilerimiz var ki işte sevgili Fatma ablamız şu anda bizleri dinliyor ve sevgili Ahmet abimiz, selamlarımızı gönderelim onlara.

0: her daim, her daim var ya. Yani hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz hazır abi. Tabii işin şakası tabii ya. Bizi binlerce kişi dinliyor biliyorsunuz değil mi? Araçlarda özellikle. Mutfaklı ev hanımları çok dinliyorlar. İş yerlerinde ben sanayi geziyorum ya. Gerçekten de abi. Bütün sanayide genelde iş yerlerinde çalıyor. Radyo olmasa bile tamire gelen araçlarda mutlaka açıyorlar, haberiniz olsun. O da bizim radyomuz tabii ki ya. Başka radyo mu var dinlenecek? Şimdi Bergen'le devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkısıdır. Bu son olsun diyecek. Bilmeyerek kırdım seni. Merhaba, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Mutan Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Durum'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Kerem Kaşar, sıradaki şarkı canım arkadaşım Mert Kalli'ye armağan olsun demiş. Haydi o zaman Bergen'i dinleyelim. Sonrasında buradayız abi. Yükselt, yükselt sesleri, yükselt. Yani maksimum yap abi. Tabii ses çatlamayacak dereceye getirin. O şekilde dinleyin.
1: Aho lan aho aho. Ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim. 104.6.

Ya sev ya öldür beni. Abi kimi çalsak var ya rahmetli ya. Olmazsa olmazı sanatçılarımızdan bir tanesi Bergen, sizlerle buluştu sevgili dostlar. İmparator yorumuyla devam edeceğiz. Aman abi şu ağzımızı açmayalım. Sevgili İbrahim Tatlıses hala hayatta, biliyorsunuz zaten. Allah uzun ömürler versin diyelim. Şimdi birkaç tane mesaj paylaşacağım. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakacağız. İyi akşamlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay'ı için sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum. Bizi merak etme. Allah'a emanet ol demiş. Bir mesaj daha okuyacağım. İyi akşamlar abi, sıradaki parça. Nisallarından Suat ve Fuat Teker'e gelsin. İyi ki varsın canlarım demiş. Günah.

şimdi radyo günlüklerine bir hikaye anlatayım mı size arkadaşlar? Biliyorsunuz akşama kadar esnaf gezeriz, sağa sola gezeriz biz. Şimdi bir müşterinin yanında oturuyorum. Bugün yanında da bir başka bir birisi var. Adam müşterimiz yani. Şimdi sen kalkıp niye öyle diyorsun? Diyor ki, ya ben diyor radyo dinlemiyorum diyor ya. Dedim sen radyo dinlemiyorsan radyoyu kimse dinlemiyordur abi. Sen dedim Luna Park'a gidiyor musun? Yok dedi gitmiyorum. O zaman dedim Luna Park batmıştır abi. Size bir sır vereyim mi? Az önce şimdi reklamları dinledik ya. Kendini bildim bileli bu radyoda çalan reklamlar var abi. Çok affedersiniz bu adamlar salak değil var ya, her ay para veriyorlar. Abi lafın altında kalmam var ya, taşı getine koyarım.

0: aradaki rahatlığa bak ya. Müşterinin yanında söylediği lafa bak. Size bir şey daha söyleyeceğim. Sabaha kadar yayın yapsam mesajları yetiştiremem. O derece yani. Bu insanlar radyocunayım mı biliyor musunuz? Kafasına göre mesaj atıyorlar. Yeniler Fırat ve Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim. Yeniler, mutlan selamlar. Sıradaki şarkılar her şeyden çok sevdiğim aslan oğlum İlmi Durum'a ve can arkadaşı Ceylan Duran'a gelsin demiş. Yeniler, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı hasretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin seni çok ama... Çok seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. Ama var ya ne güzel bir şarkı değil mi? İbrahim Tatlıses şarkısıdır. Güneş yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız efendim.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

yarın doğmayacak. Ceylan yorumuyla radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. Perdiciler hazır mıyız? Perdiciler! Haydi o zaman bu şarkı sizler için gelecek. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak abi. Naif! Şu şarkının girişine bakar mısın? Çok naif. Beni benden aldı var ya. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Yayınlar sıradaki şarkı canım abim Kerem Kaşar'a dostları Tarık Akan'a. Orhan Akıncı'ya, Kemal Yener ve Suat Fuat'a gelsin. Canım abim Kerem Kaşar ve dostları olan abilerimin hepsini çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı. Ben Memduh Sözay, sıradaki en güzel şarkıları. Aslan parçası canım oğlum ve Cahil Sözay ve sizlere Erdal Tiryaki, Muhammed Gülcekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Terdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin demiş sevgili Memduh abimiz. Keyifli yayınlar demişler. Vallahi çok keyif alıyoruz var ya. İsmim Orhan. Sıradaki şarkı abim Kerem'i arkadaşları Suat Fuat kardeşlere, Orhan Akıncı, Tarık Akan, Mert Kalle ve Kemal Yener'e çok çok selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Sensiz geçen ömrüm. İçime doğmuştu sanki diyecek Ferdi abi. Volümleri yükseltin abi. Olmasa derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyorum.

0: geçen ömrüme. Sensiz geçen ömrüm. Rahmetli Ferdi Tayfur. İçime doğmuştu sanki sizlerleri sevgili dostlar. Bak şimdi şarkının kralı. Olmazsa olmazımız Ümit Besen. Bu ne güzel şarkıdır değil mi? Bilenler bilir. Bilmeyenler de kulak versin, çok beğeneceksiniz. İyi günler Ferhat Bey, ben Fatma Şerik, canım oğlum. Velihan Şerik, sen benim en güzel hikayem, en kıymetli emanetimsin. İyi akşamlar demiş sevgili Fatma ablamız. İyi günler, ben Çağla Nursa'daki Şarkı abim Ömür Kara, Mehmet Zeki Parlaş, Ay, Arif Aydın ve Arselim'e gelsin demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Alaaddin Değmen, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim, İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Selamlar olsun. Şimdi Ümit Besen sevenleri radyonun başına toplayalım. Volümleri yükseltelim. Sensiz geceler diyecek Ümit abi. Sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Uzundur bitmiyor sensiz geceler. Allah Allah.
0: Sensiz geceler. Uzundur bitmiyor sensiz geceler.
1: Orhancılar, sizler için güzel bir şarkı gelecek. Bak şimdi. Ne diyorlar? Şu şarkının girişinin güzelliğine bak ya. Ne kadar naif, ne kadar naif. Vallahi kahkaha efekti olsa gideceğim var ya. Alkış girelim abi o zaman. Reklamlar öncesindeki son şarkımız Orhan Gencebay, Vefasız Aşk, sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Mesajlarımıza bakacağız. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkıları Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Ben Cesur, sıradaki şarkı babam Burak ve ablam Sebahat'e gelsin demiş sevgili kardeşim. Selam abi, yayınlar diliyorum. Ben Sibel, nasılsın demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Canım annem, kurban oldum, seni çok özledim, ellerinden öpüyorum demiş. Tüm güzel şarkılar annem Necla'ma armağan olsun demiş. Vefasız aşkla sizleri baş başa bırakacağız Orhan Gencebay. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız abi. Nasıl geçti zaman, nasıl geçti anlamadık var ya. Nasıl, keyif alıyor musunuz? Şarkılar nasıl, beğeniyor musunuz? Haberlerinizi alıyoruz ya, beğeniyorsunuz ya, biliyoruz. Abi yüksel sesleri, yüksel.
2: Aho lan, aho aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Mersin FM 104.6.

0: Abi reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir İpek Pınar dinleteceğim sizlere. Biliyor musunuz İpek Pınar'ı? Bilmezsiniz değil mi? Ali Tekin Türe şarkısı Gitme. Müslüm Gürses söyledi. Söylemeyen kalmadı bu şarkıyı. Bir de İpek Pınar'dan dinletelim sizlere bakalım. Beğenecek misiniz? Şimdi bakalım mesajlarımızı yayınlar. Ben Nazisel Alşan. Sıradaki şarkı babam İsmail Alşan. Kardeşlerim Ali Şahane Alşan, Arif Aydın, Şahlanur ve Mehmet Can Usul'a armağan olsun demiş. Dinleyicimiz o kadar sabırsız ki mesaj üstüne mesaj göndermiş. Anca bu saate kaldı mesajı. Ayla akşamları yayınlar sıradaki tüm şarkılar kardeşim Sertan Ünal'a gelsin. Her zaman yerinde ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o halde. İpek Pınar'la sizleri baş başa bırakalım. Gitme diyecek, sonrasında buradayız. Vallahi çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi. Sonra vay efendim ben duymadım, vay ben İpek Pınar'ı bilmiyordum demeyin. Bilmeyenleri öğretelim.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

İpek Pınar gitme. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Müslüm Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar! Allah'ım yarabbim, var ya çok güzel bir şarkı gelecek şimdi sizlere. İnsanlık öldü mü? Müslüm Baba yorumuyla dinleyeceğiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bir kadının cenneti dağ gibi duran bir adama yaslanmaktır. Biz beraber olduğumuz sürece.

Aşamayacağımız zorluk yok. Aslan eşi Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Can Yoldaşım Hasretim. Yüreği güzel aslan eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin ve sana da gelsin kral demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sefa Ark'tan Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar reis. Sıradaki şarkılar Mazhar Kör'den sıradaki tüm şarkıları değerli kardeşim Semih Gence armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Şimdi bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin abi. Kalan mesajları son kalan şarkılarımıza paylaşacağız. Çünkü bu şarkıdan sonra son iki şarkımız kaldı. Müslüm Babacılar, volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz.

0: muhtemelen evet.
1: Hazır ol, hazır ol. Az sonra mesajını okuyacağım.
0: Sevgili Gülcan.
2: Kimseye güvenip sıra çalmadım. Kaybettim.
0: Az sonra mesajın okunacak. O yüzden hazır ol, videoyu yakala. Merhabalar, Şirifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Samet Alçifkin'den Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutlan, Emir Ali, Ceylan, Silifke'de bundan. Babam Hasan Bahsi, Ceylan'a ve arkadaşları Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Güray Yalçın, Kerim Kosak, Ceylan Duran, Ali Zengin ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. Burak Tetik'ten Arif Aydın'a, Azer Döbül'den Başaramadım şarkısını istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Zahmet olmazsa demiş ama... Vallahi kardeşim, şarkı çalsak var ya sabaha kadar yayın yaparız. Merhaba yayınlar, ben Durasan. Sıradaki şarkı Özledik. Aslan abilerim Hakan Serin ve Hanifi Doğan'a gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Baran Serdar. Sıradaki şarkılar Özlem Duyduğum Kadına gelsin. İsmini söylememe gerek yok, İyi biliyor kendisini demiş. İyi akşamlar Fırat abicim, seni dinlemekteyiz demiş sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. Yeniler kardeşim, yeni geldim eve, yine enerjin süper demiş. Teşekkür ederiz sevgili Hüseyin abimize. Vallahi bu enerji olmazsa dinleyiciyi tutamayız burada frekans başında, değil mi? Olması gerekiyor yani. Sıradaki şarkı oğlum Veli Ançelik Bey, sizlere gelsin. Allah'a emanet olun, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar bizden olsun diyelim sevgili Hüseyin abimize.
2: Olan sevgimi kimseye güvenip sıra çalmadım.
0: Ben Silifke'den Hakan Kara, sıradaki şarkılar ailem Arap Hüseyin, Ayşe Kara, Durmuş Kara, Esra Han Kara'ya gelsin. Bizim seven tüm dostlara selamlar. İyi yayınlar demiş sevgili kardeşimiz. Hazır mısın Gülcan? Hadi bas bakalım kayda.
2: Bir gün bulamadım.
0: Merhaba, ben Gülcan Ertürk, her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e yazıyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. İnşallah güzel günlerimiz çok yakındır sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Gülcan. Şimdi mesajları kısaltmak zorunda kalıyorum, kusura bakmayın. Çünkü çok mesaj olduğu için mecbur kısaltacağız abi. O yüzden kısa kısa yazarsanız mesaj...

Ulaşması gereken yere ulaşsın, yeterli değil mi? Vallahi şarkıyı da bitirdik, mesajı okuyacağız diye bakalım. Şaka maka var ya, dedim ya 7-8 mesaj okuyacağım diye. Son 5 mesaj kalmış. Artık onu da son şarkımıza saklayacağız abi. Gülden Karaböcek. Radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Kimseye sır açamadım diyecek. Açma zaten var ya. Kimseye güven olmuyor var ya. Sırrını bir veriyorsun, herkese paylaşıyorlar. Ortalık 56 oluyor ondan sonra.

0: Kayıtsız kadın. Kimseye güvenip sır açamadım. Kimseye güvenip sır açamadım.
1: Kimseye güvenip de sır açamadım demiş Gülden Karaböcek. Boşuna da dememiş yani. Son şarkımızla karşınızdayız sevgili dostlar. Hani 17 tane mesajımız var demiştik, var ya, 12 tanesini bitirdik. Son 5 mesajımız kaldı, var ya, bizim dinleyici de o kadar anlayışlı ki. Hani mesaj göndermeyin dedim mi direkt kesiliyor mesajlar. Teşekkür ederim abi anlayışınız için. Gerçekten baş tacısınız var ya. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı İsa Uysal Çağrı Yusuf Işık Osman Durmuş İbrahim Söylemez Mert Sevgi Erdal Tiryaki Mustafa Can Sabah Tufancı Naci Veli Gezer için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Aslan Abilerim Mert Gezer ve Naci Veli Gezer için gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım.

Bu sarıma gelsin babam Necdet İzmirli, Suat Teker ve Fuat Teker'e Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Ben Silifke'den Hakan, sıradaki şarkı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun ve Maktim Restorant Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duran'ı, yeğeni Ceylan Duran için gelsin demişler. Selamlar Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Kerem Çağ, sıradaki tüm güzel şarkıları abilerim Hasan Bahşiş, Ömer Kara, Emin Avcı, Ulaş Dimli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın için gelsin demiş. Evet, son mesajımız. Selam Fırat Bey, ben Kamil Yılmaz. Biricik aşkım Sibel Yılmaz. Seni çok seviyorum aşkım, seni çok özledim demiş. Ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Valla Allah kavuştursun diyelim o zaman. Evet, son mesajımız arkadaşlar. Kibariye, başımıza gelene bak diyecek. Radyonuzda sizlerle buluşacak. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte oldum efendim. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
9: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
8: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
9: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
8: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
9: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
8: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
9: Geleceğimizi yakmayalım.

Benden artık hayır gelmez. Gönlüm sustu, gözüm doldu. Ağlamaya gerek yok. Benim artık hırsım soldu. Duygum bitti, gençlik gitti. Hayallere gerek yok. Doğru olmak bir suçmuş. Gerçeği bulmaya

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.

Reklam, tanıtım.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde

0: kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
1: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
6: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor.

0: Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

böyle bir aşkın. Belki kurumuştur çoktan gözyaşın. Kutlu olsun sana bu yeni yaşın. Mutluluklar sana doğum gününde. Kim derdi sonu bu böyle bir aşkın?

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emo, ayrılmaz.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.

0: Tolga Dünyası.
1: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse'm Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
12: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
13: ABM Yapı Market açıldı.
12: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
13: ABM Yapı Market'te.
12: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
13: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
12: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise

0: başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: tek bir sevdamda bırakıp yenilgiyle çıktınız o aşkın içinden. Ve sonunda sadece geriye şu acı tecrübeyle şu sistem dolu cümle kalıyor. Seni sevmem bana çok büyük bir ders oldu. Ben hayata değil, ben kadere değil, sırf güvendiğim o sevgiye yenildim, yüzüm gülmedi.
1: Yüzüm gülmedi.
0: Bu güzel şarkımız büyük sevgilerin ardından büyük acılarla sınananlara.
1: Yüzüm
0: gülmedi. Ve umutları birer birer solsa da o dersi cebine koyup yoluna devam edebilen tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Sevgiye yenildim diyeceğiz. Sizleri güllüyle baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
9: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
8: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
10: okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübe.

0: Bizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne ümit ne çare. Hayırlı yayınlar dilerim Derya ben. Sıradaki şarkı yoğun bir haftayı geride bırakmaya çalışan tüm Departman 4 çalışanlarına armağan etmek istiyoruz. Herkese verimli bir gün dilerim demişler. Sanırım bu mesaj öğle molasında gelmiş. Selamlarımızı gönderelim. Evet, haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sevdim seni değil, sonra terk et. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle Gülden Karaböcek yorumuyla. Yaktılar beni sizlerle radyonuz Mersin Efendi.

0: Cüneyt Özgür'ü geride bıraktık. Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Bazen kelimelere hiç gerek kalmaz. İki dertli insan karşı karşıya geldiğinde tek bir bakış bile her şeyi anlatmaya yeter. Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış, gözlerindeki o buğu, bakışlarındaki o uzaklaşan dalgınlık her şeyi açık eder. Dışarıdan güçlü durmaya çalışırsın ama yaraların dökülür birer birer. Saçlara düşen o zamansız akların her bir teli, maziden kalma ağır bir anının imzasını taşır aslında. Bir bakarsın karşıdakine, dünyaya kırgınlığı aynıdır, kadere ve talihe dargınlığı aynı. O da senin gibi nasibini almıştır hayattan, o da bir kalpsize vurulmuş, o da kendi sessizliğinde sürüklenmiştir. Ve işte o an aynaya bakmış gibi olursun, kendi dertlerini unutur. Ne kadar saklasan da halinden belli. Sen benden dertlisin, ben senden dertli dersin usulca. Çünkü acının dili ortaktır. Aynı yoldan geçenler birbirinin kırgınlığını yüzünden tanır.
1: Ne kadar saklasan halinden belli.
0: Sen benden dertlisin, ben senden dertli. Sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım

0: konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
7: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
7: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasarları.

0: Sanat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Bazen bir insanı hayatınızdan söküp atan şey kendi iradesi değil, başkalarının dolduruşudur. Oturur bakarsınız karşısındakine, sana bakan o gözler artık kendi gözleri değildir. Başkasının bakışıyla bakar. Söylediği sözler kendi cümleleri değildir. Başkasının lafıyla siler atar sizi kalbinden. İşte o an bir devrin kapandığını, o çok güvendiğiniz hikayenin sonuna geldiğini anlarsınız. Ama o sarsıcı kırılmanın ardından ağlayıp sızlamak yerine başınızı dik tutarsınız. Sanma ki ödüm kopuyor sensizlikten. Ben alıştım zaten dersiniz. Sanma ödüm kopuyor. Gururunuzu ele geçiren o soğuk kanlılıkla restinizi çekersiniz. Gidersen git, alırsan al o yalandan aşkları. Hatta benim yerime seveceksen birini, o da sana hediyem olsun. Gidersen git. Yine de içteki o tek soru tabii sorulmadan edilmez. Bir devir bitti, tamam kabul edelim, ama ne oldu da bitti? Seni bana bu kadar çabuk unutturan kimdi? Bunun cevabını arıyoruz bu şarkımızda. Hadi söyle biz de bilelim. Bir devir bitti Ebru Gündeş sizlerle radyonuzda.

0: şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
5: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca sürücü kursunda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
0: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tamam yavrum, ilzam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
4: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum. Çekil.
5: Tolga Dünyası.
6: Tolga Dünyası.
7: Tolga Dünyası yeni bölümleriyle çok yakında Mersin FM'de.
8: Reklam tanıtım.

0: Bilginize. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
12: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine.

farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Söyle bil, söyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı.

Allah aşkına. Ne sen gel, ne gölgen gelsin yakına. Sen de yan, kül ol da varma farkına. Daha düne kadar eldin hayırsız. Sen böyle çıldırttın, delirttin beni. Kapadım defteri, çektim perdeni. Sağ değilsin bende, defnettim seni.

0: ettiğinizde.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk.

0: Renk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
9: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
9: Telefon 0540 014 çift 033.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
11: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: 0533 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesi Koca Hasanlı Mahallesi'nde üreticilere sofralık domates fidesi desteği sağlandı. %70 hibeli proje kapsamında 200 üreticiye toplam 259.200 adet sofralık domates fidesi dağıtıldı. Erdemli'nin domates üretiminde önemli bir yere sahip olan muhtelif mahallelerine yönelik gerçekleştirilen fide dağıtımıyla üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Mezitli ilçesindeki altyapı çalışmalarının ardından deforme olan yollarda yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Esenbağlar ve Anayurt mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarıyla ulaşım konforu artırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 11,5 kilometre uzunluğundaki yol sati asfalt kaplama yapılarak yenilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesi kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye ücretsiz 1500 adet küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği sağlanıyor. 7 yıldır devam eden projede bu yıl sonu itibariyle toplam 420 yetiştiriciye 10.500 adet hayvan ve 1680 ton yem ulaştırılmış olacak. Hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılamaları da veteriner hekimler gözetiminde ücretsiz gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde çeşitli etkinliklere katıldı. Gerçekleşen program ile gençlerin kültürler arası etkileşimlerinin artırılması, uluslararası deneyim kazanmaları ve Mersin-Oberhausen arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı yaş gruplarından yurttaşlara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimleriyle yabancı dil öğrenmek isteyenlere fırsat sunuyor. Halkent Mercek'te A1, A2 ve B1 seviyelerinde sürekli olarak İngilizce eğitimi verilirken, Yenişehir Mercek'te de yaz dönemi boyunca A1, A2 seviye İngilizce kursları düzenleniyor. Kurslardan mezun olan yurttaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya da hak kazanıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Tolga Dünyası.
3: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Reklam tanıtı.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın.

Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: etinize.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: son aşkımsın.
1: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
2: Arabeskin Kralı.
3: Fırat Yayında.
4: Efendim, radyonun delisi geldi. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Ben Deniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta.
5: Hazır mıyız?
4: Vallahi ben hazırım, bomba gibiyim size söyleyeyim. Yakacağız bu akşam yine şehri, ciğerleri parçalayacağız.
5: Ya bu ne güzel şarkıdır var ya.

0: Evet, öncelikle radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımız varsa mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Dakikada çalışanlarımız vardır, mesaide olanlarımız vardır mutlaka tabii ki. Olmazsa olmaz abi. Adam evine ekmek parası götürecek ya. Emekçi adam. Evet, minibüs şoförlerimiz bizleri dinlemekte. Minibüsçülerimize buradan selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Allah kaza bela vermesin var ya. Güzel bir şarkıyla sizleri karşılayacağız. İpek Pınar, Mutsuzluk Tacı diyecek. Güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Bu güzel şarkı sonrasında ne yapacaksınız sizler sevgili dostlar? Şu dakika itibariyle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. O zaman lafı uzatmayalım değil mi? Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Fırat'a selam. Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: Şu garip başıma mutsuzluk tacını takıp da gittin. Devam ediyoruz birlikteliğimizi sevgili dostlar. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan'ı yapalım mı? Harika, çok güzel bir şarkıdır. Mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. İyi akşamlar. Sıradaki parça canım kardeşim Recai Sözöy'e gelsin demiş Kazım Çevik. İyi akşamlar, ben Seda Çalışkan. Tüm dünyaya kafa tutarım da senin iki gözüne kurban olurum. Seni çok ama çok seviyorum. Sıradaki şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Abim yayınlar, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar ömrüm olan eşime Kürşet Öz'e armağan olsun demiş. Ömürlük seviyorum diyerek mesajını noktalamış.
1: Benim abim, vay benim.
0: Vay benim abim. Mustafa Yıldız Doğan'la sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

0: çoktan ödedi diyeti. Yenecekti cehaleti, vay benim, benim abim. Gönlünce murat almamış, kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış, vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an it, mazlumlara yaran it. Derdi büyük Turan ipi, vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde, elde tesbih, hep zikirde.
1: Vay benim abim, vay! Mustafa Yıldızdoğan radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar.
0: Vay be.
1: Bu kardeşiniz Mustafa Yıldızdoğan'ın zamanında var ya, korumalını yapmış adam var ya, işte gerçekten hani böyle Edip Uran kapalı spor salonu var bilirsiniz Mersin'de, konsere gelecek kendisi. Biz de Ocak'ta yetiştik kardeşim, şimdi ne yapalım? Abi Mustafa Yıldızdoğan'ın hani bu sahneye çıkarken etrafına böyle etten duvar örüyorsunuz ya, o şekilde el ele tutuşarak böyle Mustafa Yıldızdoğan'ı sahneye çıkarttığımız zamanlar olmuştu zamanında var ya. Çok güzel günlerdi, çok güzel yıllardı var ya. Salon var ya, inledi abi, inledi.

devam ediyoruz sevgili dostlar. Ben Koca Vilayet'ten Beraz Silifke'de bulunan abim ve dostları Bekir Kayan, İsmail Ekinci, Murat Ersin, Barış Abipaydoğlu, Şafker Ozan, Serhat Güden, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Canımdan çok sevdiğim biricik eşime seni çok seviyorum mesajıyla Übeyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, şükür kavuşturana güzel insan Fırat. Programınızın saatini iple çekiyoruz demişler. Vallahi şükür kavuşturana değil mi? 24 saati bekleyemiyorsunuz. En güzel şarkılar Aslan Parçası, Canım Oğlum, Recai Söze'ye ve Sana Da Gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz radyomuzun çalışanlarına.

Eda Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalvan, Serdan Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Evet, seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: selam, damara devam.
1: Tübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

Devam ediyoruz Fırat'ta Damardan Kalbe programına sevgili dinleyenler. Ben Şule Bozdan. Manzara yerine saatlerce gözlerine bakabilirim. Çünkü benim en güzel manzaram gözlerin. Sıradaki şarkı kalbimin sahibi Mazhar Köre gelsin demiş. Sıradaki tüm güzel şarkılar Baran Serdar'a gelsin kıymetlisinden diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, sen benim en güzel bekleyişimsin. Çünkü sana kavuşmak her şeye değer. Sıradaki şarkılar benden Uğur Dağ için gelsin demişler.

0: Abi çok güzel bir türküdür var ya. Bak şimdi maziye gittik var ya. Bu şimdi bu müziği duyar duymaz maziye gittim ya. Bu şarkıyı zorla bana çaldırdıklarını hatırlıyorum dinleyen sevgili dinleyenler. Çok fena bir durum var ya. Vallahi sene kaç bilmiyorum ama işte dediğim gibi ağzımız daha süt kokuyor biliyorsunuz. Türkiye'nin en genç radyosu herhalde benimdir. O zamanlar tabii yayın yapmıyoruz, böyle program sunuculuk yapmıyoruz. Sadece şarkı çalıyoruz abi. 7-24 kasetten şarkı çalıyorsun. Ne yapacaksın? Bilgisayarım var şimdi, bırakıp gidesin öyle.
1: Sensiz yazın tadı.
0: Sabahtan bir giderdik abi akşama kadar yayın arasında. Size bir şey söyleyeyim mi? Tuvalete bile gitmeye vakit yoktu. O şarkıdan o şarkı, o şarkıdan o şarkı. Bütün şarkıları kasetten tek tek çaldığınızı düşünsenize. Ama güzel yıllardı var ya. Şimdi bizim bir Sıtkı vardı. Bizim büyüğümüz tabii ki. Sıtkı diyorum. Sıtkı diyeceğim tabii. Saygı duymuyorum çünkü. Radyoda Sıtkı diye biri çalışıyor. Adam abi okuma yazma bilmez. Genel yayın koordinatörü olmuş başımıza ya. Şimdi ben bu tarz şarkıları bilmezdim abi o yıllarda. Biliyorsunuz zaten, söyledik az önce de. Ocakta büyümüş bir genç olarak, çocuk olarak. Zorla bu şarkıları bana çaldırıyorlardı yani. Bilmiyorum, geliyordu bana Sıtkı, diyordu ki bak bunları çalacaksın, bunları çalacaksın diye kasetleri çıkartıp önüme koyuyordu. Bilmiyorum ki abi hangi kasetten ne çalacağız. Tesadüfen çalıyordum, sırayla ne gelirse artık. O zamanlar böyle denk gelmişti bu şarkılar. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Zaman geldi geçti, hoşuma gitmeye başladı. Gerçekten güzel şarkıdır. O Sıtkı var ya, o Sıtkı kulakları çınlasın. Yine bir gün böyle oturuyoruz. Elektrik kesildi şimdi. Radyoda yayın yok. Ne yapacaksın şimdi? Oturacaksın tabii ki. Adam gelmiş diyor ki ya sen niye oturuyorsun? Ne yapayım dedim, elektrik kesik. Dedi kalk dedi, deklerin tozlarını al dedi. Ortaların tozunu sil dedi ya. Boş boş oturma. Bak mı şimdi bu ya? İşte böyle ezile ezile, kafamıza vurula vurula geldik bu zamanlara arkadaşlar. Ama var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkıların çalındığı radyoda ben ne yaptım biliyor musunuz? Gizli kaçak. Yani Mustafa Yıldız Doğan çaldım. Ozan Arif çaldım abi. Ahmet Yılmaz çaldım ya. Yani var ya, yakalasalar adamı tüfekle vururlar, o derece. Güzel türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Müzik evrenseldir tabii ki. Her telden çalarız. Belli bir kriterlerimiz var. O kriterleri aşmadığımız sürece her telden şarkıları dinletiriz sizlere. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan çaldık abi. İlk ayakları da çalmazsak olmaz. Kirvem sizler olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
2: Fırat yayında.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
15: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
16: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
17: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
18: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
19: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
18: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
19: Telefon 0540 014 çift 033.
20: Su hayattır. Su Hastanesi.
21: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
20: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
22: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız
0: aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
22: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la

Fırat'ta Damardan Kalbe turumuz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık. Ay işte benim adamım geldi yine. Ahmet Şafak. Gada gözlüm diyecek abi, gada gözlüm.

0: Selam Fırat, bir şarkısın sen, ansızın dile takılan, herkesin aklında olan, bir dua gibisin, kalbe dokunan. Sıradaki şarkı sol yanıma ve dostlarıma, Veli Kızılkaya, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal ve Kadir Keskin'e gelsin demiş. Kolay gelsin yayınlar demiş sevgili Bediran kardeşimiz.
1: Bugün yine sevdan.
0: Seversin sen Bediran Ahmet Şafak, sana gelsin sevgili kardeşim. Bir de kalbinin mıh gibi çakılmış olan insana gelsin mi?

0: geleceksin.
1: Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostları, Mustafa Uysal, Sarı İsa, Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Acı Veli Gezer için armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Reşat Yücüler'den. Dostlarım Kürşat Öz, Burak Çetinkaya, Nebi Kalle, Eyüp Okay, Abdullah Taş, Semih Tekin, Ali Gündoğdu ve Mehmet Kanlıöz'e armağan olsun demişler.

0: çöle daha...
1: 0-557-14-94-96 diyeceğim ama. Vallahi mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Zaten numarayı hatırlatmaya gerek yok ama ağzımızdan kaçtı bir kere. Neyse, gönderin, bir tane gönderin abi.
0: Benim hasretinden öldüm.
1: Ahmet Şafak'la sizleri baş başa bırakacağız. Gada gözlüm diyecek. Sonrasında buradayız.
2: Fırat yayında.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: gözlüğü. Şimdi az önce İlkay Akkaya'yı çalarken aklıma bir isim daha geldi var ya. Nizamettin abimiz vardı orada, reklamcımız. Akşama kadar reklam kovalardı, radyo reklam alacağım diye. Çok severdim kendisini. Çok naif bir adamdır var ya. Nizamettin abi. Namı diğer Nizam abi. Selamlarımızı gönderin, kulakları çınlasın. Şimdi güzel bir Orhan Gencebay şarkısı gelecek. Bulamadık ki. Radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Bakalım mesajlarımıza. İyi yayınlar Mutlu'dan, selamlar. Sıradaki şarkılar Can Parçam, Hilmi Durum'a armağan olsun demiş. Berkan Taşçı'dan sıradaki parçalar dostları ve değerli abileri Bediran Dölek, Ömür Kara, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü'ye armağan olsun demiş. Ben Anamur'dan Aybars, sıradaki şarkı Canım Babam, Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Yekeş, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin. Seni çok seviyorum hayatım, her zaman yanındayız, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Aylar yıllar geldi geçti fark edemedik.
0: Orhan babayla sizleri baş başa bırakalım. Bulamadık ki, sonrasında buradayız. Bak şarkının güzelliğine ya. Naif bir şarkı.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

şarkıdır bu değil mi? Ne güzel şarkıdır. Orhan Baba bulamadık ki sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz Fırat'ta Damardan Kalbe programına. Reklamlardan önce son şarkımız. Ya bir saati geride bırakmışız var ya, ne çabuk geçti değil mi?

dinleyenler, Mutan Antalya'dan selamlar. Şimdi Mutan mı Antalya'dan mı, her ikisinden de selamlar göndermiş dinleyicimiz. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Doğru'ma armağan olsun demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Sözey'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin, seni çok seviyoruz demişler.

0: Korkuyorum Burhan Çaçan. Radyonuzda sizlerle. Sonrasında çok kısa bir reklam arası sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında son saatinize karşınızda olacağız.
1: Mersin FM
2: 104.6.
3: Fırat'a selam, damara devam.

0: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
0: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540 014 çift 033.
13: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
14: ABM Yapı Market açıldı.
13: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
14: ABM Yapı Market'te.
13: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
14: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
13: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında. Yeni dönem
15: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat'la Damardan Kalbe.
5: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız. Biliyorsunuz yayın esnasında ben video çekip sosyal medyadan paylaşıyorum ama ne olduysa abi telefonun hafızası doldu ya. Ya ne kadar ne varsa ne yoksa sildim. Hala diyor ki hafızam dolu. Çekip paylaşacağım çekemiyorum ya.
4: Hepsi bir.
5: Bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu alt dire Firat. TikTok'tan da direkt radyocu Firat. Fırat'la Damardan Kalbe yazsanız da bulursunuz herhalde. Takip etmek isteyen dinleyicilerimiz varsa takip edebilirler. Çok bir şey yok ya. Ben öyle işte ıvır zıvır paylaşıyorum ya. Hani ilginizi çekiyorsa takip edebilirsiniz. Yok beni, benim tarzım değil diyorsanız da takip etmeseniz de olur. Alınmayız, gücenmeyiz.
4: Bu acıyı çekeriz.
5: Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar. Her gün özlemle beklediğim en güzel anılarımın eksik kalan kahramanı canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacım demiş. İyi akşamlar biricik sevgilim Recai Sözay'a çok çok selamlarımı iletiyorum. Onu çok seviyorum. Allah'a emanet ol sevgilim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demişler. Selam.

0: Habir Saray, Habir Dağbaşı. Sonumuz bir mezar taşı abi. Yüzümüzden kanlı yaşı akıtana, gidenlere selam olsun diyelim İmparator Yorumu Radyonuz'da. Sizlerle sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.

0: ha bir saray, ha dağ başı.
1: Sonumuz hep mezar taşı.
0: Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun.
1: Akıtana selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Gidene selam olsun. Selam olsun.
0: Selam olsun.
2: Olsun abi, selam olsun dedik. İbrahim Tatlıses yorumuyla sizleri baş başa bıraktık. Anladım ya Rabbim, var ya. Akın'ın güzelliğine bak. Vallahi hiç konuşmadan direkt şarkıyla sizleri baş başa bırakmak isterdik ama mesajlarımız var arkadaşlar, onları paylaşacağız. İnsan daraldığında dağları çıkarmış, kurt daraldığında şehre inermiş. Canım abim, ben Bedirhan İbili az önce göndermiş olduğun güzel şarkıyı aldım, başımın üstüne koydum, baş tacı yaptım demiş sevgili kardeşimiz. Bu gece belli oldu yine tekrar.

0: yayına düşeceğiz. Ya yapacak bir şey yok kardeşim. Ya işte böyle anılar tazelenince şimdi sen 7-24 dinlediğin için aynı muhabbeti belki denk gelmişsindir daha önce. Şimdi ilk defa dinleyenler vardır yani. Yeni denk gelmiş olanlar vardır değil mi? Hatırlatalım.
1: Başımdasın.
0: Ve sıradaki şarkı tüm börtecilere gelsin, sana gelsin. Bu arada şarkılar için teşekkür ederiz sevgili kardeşimiz. Sizler teşekkür ediyoruz. Selamlar. Biliyorsun.

0: seni. Radyonun delisi diye boşuna demiyorlar var ya. Kızanlarınız da var, sevenleriniz de var biliyorum ama sevenimiz daha çok fazla canım. Sevenler kızanları döver ona göre.
1: Seviyorum, unutamam asla seni.
0: İyi yayınlar. Abi söyledik tüm şarkılar can için Mustafa'ma gelsin demiş. Ben Leyla Çalışkan diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar söyledik tüm şarkılar. Mahmut İnalkaç, Abdülkadir Keskin, Hıdır Poyraz, Hasan Bahşiş, Oktay Demirezen ve bugün doğum günü olan değerli dostum Mustafa Zehri armağan olsun demiş. Nice güzel seneler olsun, iyi yayınlar demiş. Biz de sevgili Mustafa kardeşimizin doğum gününü kutlayalım. Nice nice senelere sağlıklı mutlu inşallah. Abi bu şarkıyı bir an önce dinlemek isteyenleriniz var biliyorum. Lafı kesiyoruz. Mikrofonu kapatıyoruz. Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Unutamam asla seni. Radyonuzda sizlerle.
2: Fırat'a selam. Damara devam.
3: Yürü be. Allah'ına kurban.
0: Yükselt, yükselt, sesleri yükselt. Vallahi hiçbir şey olmaz ya. Şehri yakalım ya.

0: Ya var ya, bugün fazla şarkı ayarlamışız var ya. Yetişmeyecek. Neyse canım, uzatırız, patrondan müsaade alırız, sıkıntı yok. Şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek, naif bir şarkı. Baksana şu müziğin girişini, çok naif değil mi?
1: Kolay değil artık seni unutma.
0: Bir Müslüm Baba şarkısı. Baktım, sevdiğim sensin. Ümit Besen albümünde Seni Unutmak diye geçiyor.
1: Senin hayalinle.
0: Bu güzel şarkıyı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edeceğiz. Şimdi mesajlar da geliyor bu arada. Videosunu çekip atanlar oluyor, biliyorsunuz ben paylaşıyorum bu videoları. Radyonuzun fotoğrafını, videosunu, fotoğrafını değil videosunu çekin böyle yayın esnasında. Fark etmez, ben konuşurken de olur, şarkı çalarken de olur. Çekip atarsanız biz de paylaşıyoruz sosyal medyadan. Radyocu alt dire Fırat Instagram'dan, TikTok'tan da direkt Radyocu Fırat olarak DM'den bizlere gönderebilirsiniz, ben de paylaşacağım. Eğer tabii ki izin alıyoruz, soruyoruz, izin verirseniz paylaşıyoruz.
1: Baktım gördüm.
0: Şimdi Ümit Besen'in bu güzel şarkısını bakalım kimlere denk geldi. Ben Mutan Tuhan'ın Eğir, buradan canım babam Mustafa Zehir'e doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun canım babam demiş. İyi akşamlar abi, sitedeki şarkılar Nisa'dan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin, Allah'a emanetsiniz demişler. Ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu ve Oktay Demirezen'e selamlar demiş dinleyicimiz.
2: Ya bu ne güzel şarkıdır,
0: şimdi volümleri yükselteceğiz. Az önce yükselttik ya. Bütün Mersin'de abi, bütün Mersin'de ülkesinde radyodan bu şarkı inlesin mi? Hadi o zaman hep birlikte volümleri yükseltelim. Her neredeyseniz yükselt abi sesi, yükselt. Şehir inlesin, şehir yansın abi.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: efendim devam ediyoruz. Şimdi mesajlar geliyor var ya. Hani dedik ya çekin, nerede dinliyorsanız çekin atın diye. Sevgili Hikmet ablamız Özmenler'den bizleri dinliyor ve videosunu çekti attı ve Yeşillikçi İdris, Allah'ını severim senin be. Sevgili İdris kardeşime selamlar olsun, iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkı sana armağan olsun sevgili kardeşim. Gökhan Doğanay çalacağım sizlere ve Hakkı Bulut'la bir düet şarkı. Ağlama bebeğim diyecek. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sozay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Veli Ançelik ve Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o zaman. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ançelik, sen benim en güzel duam, en büyük mutluluğumsun oğlum demiş. Vallahi Fatma ablamız var ya bir tanedir. Hüseyin abimiz var ya bir tanedir. Selamlarımı gönderiyorum kendisine. Kendilerine diyelim. Kendisine de ya. Selam abi, ben Ferdi Zorbay, sıradaki şarkı. Ömrümün yarısını ve canım eşime Gamze Yeni'ye gelsin. Seni çok seviyorum demiş. Hadi o zaman bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Aho lan aho aho, ver ölüm ver ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara.

0: yolusun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek saç gibi. Vefasız bir alemdeyim. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Şimdi reklamları dinledik sevgili dinleyenler. Reklamlar sonrasında son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulmaktayız ama benim daha çalmam gereken 6 tane şarkı var, bu şarkı dahil. Yapacak bir şey yok abi. Sarkıtırabiliriz. O yüzden patron kusura bakma yani. Zaten senden torpilliyiz yani, değil mi? Çalarız. Biraz zamanı aşacağız ama yapacak bir şey yok abi. Tabi radyonun dinleyen, en çok dinlenen program olduğu için doğaldır canım. Bir şey olmaz. Patron bir şey demez ya. Şimdi güzel bir Müslüm Gürses, Harika Avcı düeti gelecek radyolarımıza. İyi akşamlar Samet Gök kardeşim ve Baran Kaya abime, İsmail kardeşime, Recep Köprü'ye, Emin dayıma ve İrfan Pendir'e selamlar demişler. Azer Böbür'den güzel bir şarkı demişler. Az önce çaldık o şarkıyı. Teşekkürler, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Azer Böbür'den çaldığımız şarkı sevdiklerinize armağan olsun ve şu anki Müslüm Baba şarkısı da tüm sevdiklerinize gelsin diyelim o zaman. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyoruz. Ben Mert Kasapçı. Silifke'de bulunan Hasan dostlarım Recai Sözay, Muhammed Gülçekin, Yusuf Alay.

Onur Toy, Cebrail Yılmaz, Erdem Yerlikaya, Osman dostlarıma sıradaki arkadaş armağan olsun demiş. Silifke'deki değerli insanlara armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ben Volkan Çelik, sıradaki en güzel şarkılar abim Kadir Çelik'e gelsin demiş. Allah'a emanet ol demiş sevgili kardeşimiz. Ben Mutan, Ayşegül Durmuş, sıradaki şarkı Mustafa Zehir için gelsin. Doğum günün kutlu olsun nice, beraber senelere canımın içi diyerek mesajını sonlandırmış.

0: da selam, damara devam.
1: Yübe, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

Radyonun delisi, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Müslüm Gürses, Harika Avcı düeti dinlettik sizlere. Şimdi rahmetli Bergen ablayla devam edeceğiz. Var ya, çok güzel bir şarkıdır. Bırak yakamı, bırak. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, mutluluktan selamlar. Sıradaki şarkılar Bir Tanecik Yeğenim, Hilmi Durum için gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Zeynep Alık, sıradaki parça canım oğlum Mert Alış'a gelsin, seni çok özledim, kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış. Yakalım mı şehri ya? Yakalım mı abi? O zaman ne yapıyoruz? Volümleri yükseltiyoruz. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bergen, radyonuzda sizlerle. Bırak yakamı.

0: selam damara devam.
1: Kübe Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim. 104.6.

görsün artık, bırak yakamı. Sergen radyonuzda sizlerleri sevgili dinleyenler, devam ediyoruz birlikteliğimize. Harika, çok güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şimdi bir tavernimizin babası yapacağız. Yaşayan efsane gelecek.

0: Nasıl ama şarkılar birbirinden güzel değil mi? Ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda. Şimdi gelen mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar, ben Şule Bozda. Duruşu güzel adam, gülüşü güzel. Kadınıyım, sıradaki şarkı sevdiceğim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. Burası mı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğümdayım İsmail II. Mustafa Altun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cem Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şalk Erozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, sıradaki en güzel şarkılar. Kalbimin sahibi, hayatım, hasretim Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Bu şarkılara volümler kısılmaz değil mi? Onlardan bir tanesi daha geliyor var ya. Ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor şehrimize, radyonuza. Tavernemizin babası, yaşayan efsane radyonuzda sizlerle. Gidiyor musun? Ardından burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.

Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu sizlerle buluşur sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi bana mesajlar düşüyor. Hani bizim mesajımızı görmüyor musun, niye okumuyorsun diyenler var. Şimdi arkadaşlar, WhatsApp hattımıza gönderdiğiniz mesajlar sırası gelince okunuyor, haberiniz olsun. Her defasında yazdığınız bir şey sizin mesajınızı en sona atıyor. Bu nedenle ne oluyor biliyor musunuz? Mesajınız en sona kalıyor, haberiniz olsun. Buradan hatırlatalım. Şimdi güzel bir Kibariye şarkısı gelecek. Allah Allah diyeceğiz var ya. İsyan etmiyorum. İsyan etmiyorum abi. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Mert Alış ve bütün arkadaşlarına armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Mutan Nadir Büyüktat. Sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan oğlum Mustafa Zehir için armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun demiş sıradaki tüm güzel şarkılar sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis radyomuzun kralı. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze ve sizlere armağan olsun demiş. Radyomuzun tüm değerli çalışanlarına gelsin. Oğlum kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi Kibariye sonrasında son iki şarkımız kaldı. Normalde bu şarkıda kapanışımızı yapmamız gerekiyordu ama iki şarkı daha çalmam gerekiyor. Ben şarkılarımı ayarladım. İlla ki çalacağım şimdi. O yüzden mesaj atmamalısınız. Şimdi 18 tane okumamız gereken mesaj var. 9-9 böleceğiz abi. Eğer 18'den bir tane fazla olursa okumayacağım, haberiniz olsun. Kibariyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İsyan etmiyorum radyonuza, sizlerle sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerden ayrılmayın.

Yine bu şarkılar kolon patlatır. Kolon yakar, şehri yakar abi. Efendim devam ediyoruz Fırat Adamar'da Antalya programına. Dediğimiz gibi normal şartlar altında son şarkımız olması gerekiyordu Kibari ama o kadar yoğun, o kadar talep var ki, o kadar mesaj var ki ve benim ayarladığım fazla şarkılar var. Yetiştiremedik var ya. Şimdi Ferdiciler hazır mı Ferdiciler? Bu güzel şarkı sizlere armağan olacak. Tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelecek. Ben Mutan Şerife Büyük Tatlısı'daki şarkı Silifke'de yaşayan Mustafa Zeyir için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkılar Necati Yörük'ten, değerli kardeşim Adnan Yörük, Şavker Ozan, Ali Ejder Ayta, Murat Ersin, Barış Onurkara, Ahmet Gökçe, Ulaş Demli, Reşat Yüceler, Ertuğrul Coşkun, Balıkçı Halil, Ali Kurnaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Güçlü, Ömercan Benden ve Hasan Bozkır'a armağan olsun, iyi akşamlar demişler. Merhaba, ben Sedat Gök. Sıradaki şarkılar Samet Gök kardeşime ve tüm arkadaşların armağan olsun. Herkese selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Çelik, Mert Sevgi, Ali Duman, Ali Rıza Eşenmez, Emrah Çelik, Arif Demir'den Mustafa Zeyir için gelsin demişler. Şimdi Mustafa abimizin doğum günü var ya, herkes mesaj atar var ya. Doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Fırat abim iyi akşamlar, kolay gelsin. Öncelikle bugün bütün parçalar bana ve babam Çetin Bakır'a ve anneme gelsin. Bugün benim 12'den sonra 18 yaşıma giriyorum, doğum günümdeymiş sevgili kardeşimiz. İyi ki böyle bir ailem var, sizi çok seviyorum. Babam sen benim canım.

0: Sen, senin varlığına kurban olurum. Sizi çok seven oğlunuz Mert Bakar. Allah'a emanet ol. Sağlıcakla kal. Aslan babam benim diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili kardeşimizin de doğum gününü kutlayalım. Allah var ya, bu çocuk ne zaman büyüdü var ya. Daha dün gibi var ya, bebeydi bu çocuk ya. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Fred abi ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parçayı canım babam Acun Karal ve abilerim Şafkay Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Bekir Kayhan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçek, Gürşet Öz, Yunus Emre Tokgürek, Necati Yörük, Anlam Yörük ve sana armağan ediyorum demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Selamlar. Hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Hasan kardeşim, canım ciğerim. Fuat Suat ve evet Fuat Suat Tekere, ikizlere armağan olsun. Tüm dostlarıma selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Selam abi, yayınlar. Sibel Yılmaz, nasılsın canım, iyi misin demiş sevgili dinleyicimiz. Sema ablaya, seni çok seviyorum. Seviliyorsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şimdi atlıyoruz bazı mesajları var ya. Sıradaki parça Hava Nur'dan Esen'den. Hava Nur Esen'den Silifke'deki Mustafa Zehir'e gelsin. Doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Son bir mesaj daha paylaşacağım. Ben Ayşegül Durmuş, Sıradaki şarkı Mustafa Zehir'e gelsin. İyi ki doğdun demiş. Valla dedim ya, bugün Mustafa Zehir'e çalışacağız diye. Doğum günü olunca ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Anlayışla karşılayacağız tabii ki. Şimdi son 9 mesajımız kaldı arkadaşlar. Mesaj atmıyorsunuz. Son kalan şarkımızda da kalan 9 mesajımızı paylaşacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban!

0: Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.
1: Ağla yüreğim, ağla! Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur ile sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkı. Ve son kalan 9 mesaj paylaşıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Değiller Fırat, ben Mazhar Kör'den. Kalbimdeki en güzel duyguların sahibi, gözleri olan, kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin. Sevgili kral diyerek mesajını sonlandırmış. Eyvallah, selamlar olsun, iyi günler. Sıradaki şarkılar canıma Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim abi. Yayınlar ben Hasan Gümüşsöy'deki tüm aşk şarkıları. Benim değerlim Damla'ya gelsin. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak demiş. Yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör'deki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Bozdağ'ın için gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar kardeşim. Sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Velihan Çelik ve tüm Fırat dinleyenlerine gelsin demişler. Sevgili Hüseyin abimiz, adamın dibi var ya, adamın dibi. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Vallahi çok seviyorum kendisini var ya. Yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör'den. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Boz. Az önce okumuştuk değil mi bu mesajı? Silmeyi unutmuşum. İbrahim Söylemez'den Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ben Şevket Doğan, Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demiş.
2: Kapanıp kaldım ben ardından.
1: Abim son parça oğlum Mert Bakara ve eşim Çetin Bakara gelsin. Yeni işin sana huzur, sağlık, mutluluk getirsin oğlum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İki gözüm benim diyerek mesajını sonlandırmış. Son mesajımızdı. Vallahi ben diyorum ya, bizim dinleyicilerimiz o kadar anlayışlı ki. Hani mesajları atmayın diyorum. Mesaj kesin diyorum. Anında kesiliyor. Dinleyici dediğim böyle olur. Bu alkışlar sizlere gelsin o zaman. Abi bir alkış yapamadık var ya. Şimdi son şarkımız Güllü Kırılırım diyecek. Bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler tam 20'yi gösterdiğince sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve gece tekrarlarımız, program tekrarlarımız sizlerle olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
3: Fırat yayında.
4: Eyvallah.
5: Baba.

0: Fırat'la damardan kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
0: Mersin FM.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

dertler sıralı. Gülmedi talihim, bahtım karalı. Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı. Vuracaksa vursun, daha ne olsun.

sana söyleyemediğim çok şeyler var. Söylemeye ne cesaret ne de hakkım var. Kalbim seninle dolu, ne yapsam bilmem.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Güzel bir şarkıyla girişimizi yaptık. Öncelikle bugün çalacağım tüm şarkıları Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Zamanla geçmez ayrılık. Daha sonra tabii ki şu anda radyoları başında olan tüm dinleyicilerimize. Biraz yorgunuz belki, olsun sarılır dinle. Yaklaşık 3 saat

0: birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle.
1: Dört dörtlük ki Tanrım dert vermesin başka.
0: Bu zaman diliminde. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Tanrım dert vermesin diyeceğiz. Sizleri Gökhan Tepe ile baş başa bırakıyorum.
2: Selin yayında.

sevdiğim gibi sevdim. Bulutsuz gökyüzünde martılar tek şahidi. Bu deniz aşk denizi, sevdalar alabora. Benim aşkım çok derin, haydi.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Mezitli'den Merve ben. Bu şarkıyı evde yürümeyi yeni öğrenen minik oğlum Efe'ye ve tüm gün peşinde koşturmaktan yorulan kendime hediye ediyorum. Birkaç dakikada olsa kahvemi alıp dinlenme molası verdim demişler. Gerçekten yorucu ama aynı zamanda çok keyifli. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Umarım kahve molanız da bizimle daha da güzelleşmiş olacak. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? 0538 273 66 66. Tekrardan Mezitli'ye Merve Hanım'a selamlarımızı gönderelim ve sizleri Mehmet Akyüz'le baş başa bırakalım.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bazen bir ilişkinin sonuna gelindiğinde saatler durur sanki. O son gece, o son sabah öyle bir oturur ki insanın göğsüne nefes almak bile ağırlaşır. Oturup karşı karşıya son kez bakışırsınız belki. İçinizden bir ses, şimdi dokunsam o da ağlar mı benim gibi? O da hatırlar mı geride bıraktığımız o güzel yılları diye sorar ama sonra bir an gelir o çok sevdiğiniz insandan tek bir cümle duyarsınız da bir dokundum bin ah işittim dersiniz kendi kendinize. İşte o an vurur yüzünüze gerçeğin o soğukluğu, insanların birbirini silmesi, bir kalpten vazgeçmesi bazen bu kadar kolay olabiliyormuş. İçinizdeki o yorgunluğun, o umutsuzluğun, çaresizliğin tek sebebinin o olduğunu bilirsiniz. Artık ağlasanız da feryadınızı duymayacaktır, biliyorsunuzdur. Kalbiniz bir karar verir o an. Yıllar geçse de affetmeyeceğim seni dersiniz. Ama bir yandan da o gururlu duruşun arkasında amansız bir gerçek vardır. Gidenin bir daha dönmeyeceğini bilmek, dökülen gözyaşlarının da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini anlamak. Öyle bir yara açar ki, varsın olsun dersiniz sonra yenilmem bu mutsuzluğa, utanmam ağlamaktan ama biliyorum. Bundan sonra senin olmadığın her gün sensiz bir cehennemde yaşlanmaktan farksız olacak. Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinleyeceğiz. Bilsem ki sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Selamlar Selin, kolay gelsin. Sıradaki şarkımız bu sıcakta bizimle. Yanımızda omuz omuza çalışan tüm mesai arkadaşlarıma armağan olsun. Herkese kolay gelsin demişler. Sizlere de kolay gelsin dileklerimizi iletelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Tüm emekçilerimize armağan olsun. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldık. Birbirinden güzel şarkılarla Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza devam ediyoruz. Merhabalar Selin Hanım, kolay gelsin. Günün ortasında yoğun telefon trafiğine bir mola verdik, çaylarımızı aldık. Sıradaki şarkıyı sabahtan beri tempolu bir şekilde çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve bizi tercih eden danışanlarımıza armağan ediyorum. Yayınlarınızda kolaylıklar dilerim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Ramim yollarına, kim çıkar bilmem yarına, ne günahı.
0: Ve şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Öyle bir an gelir ki gökyüzü kabarır, bulutlar kararır. Tıpkı sizin içinizdeki o kararan ışığı sönen gönlünüz gibi dışarıda yağmur yağar. Sanki gözlerinizin dökülen yaşlarına eşlik eder. Oysa siz eskiden hayata karşı dimdik duran, gönlü bir kuş kadar hür ve asla yere düşmeyen biriydiniz. Hiçbir şey kolay kolay üzemezdi sizi. Ama ne zaman ki kalbiniz o kapıyı açtı, ne zaman ki umutlarım var dediniz, işte o zaman birer birer sararıp soldu o sevgiden yeşeren çiçekler. Gururunuzu, neşenizi, çocuksu heyecanınızı tek bir sevdada bırakıp yenilgiyle çıktınız o aşkın içinden. Ve sonunda sadece geriye şu acı tecrübeyle şu sitem dolu cümle kalıyor. Seni sevmem bana çok büyük bir ders oldu. Ben hayata değil, ben kadere değil, sırf güvendiğim o sevgiye yenildim, yüzüm gülmedi. Güzel şarkımız büyük sevgilerin ardından büyük acılarla sınananlara ve umutları birer birer solsa da o dersi cebine koyup yoluna devam edebilen tüm dinleyicilerimize armağanımız olsun. Sevgiye yenildim diyeceğiz. Sizleri güllüyle baş başa bırakıyorum.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne ümit ne çare. Hayırlı yayınlar dilerim Derya ben. Sıradaki şarkı yoğun bir haftayı geride bırakmaya çalışan tüm Departman 4 çalışanlarına armağan etmek istiyoruz. Herkese verimli bir gün dilerim demişler. Sanırım bu mesaj öğle molasında gelmiş. Selamlarımızı gönderelim. Evet, haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sevdim seni değil. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle Gülden Karaböcek yorumuyla. Yaktılar beni sizlerle radyonuz Mersin Efendi.

0: Mert Özgür'ü geride bıraktık. Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Bazen kelimelere hiç gerek kalmaz. İki dertli insan karşı karşıya geldiğinde tek bir bakış bile her şeyi anlatmaya yeter. Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış, gözlerindeki o buğu, bakışlarındaki o uzaklaşan dalgınlık her şeyi açık eder. Dışarıdan güçlü durmaya çalışırsın ama yaraların dökülür birer birer. Saçlara düşen o zamansız akların her bir teli, maziden kalma ağır bir anının imzasını taşır aslında. Bir bakarsın karşıdakine, dünyaya kırgınlığı aynıdır, kadere ve talihe dargınlığı aynı. O da senin gibi nasibini almıştır hayattan, o da bir kalpsize vurulmuş, o da kendi sessizliğinde sürüklenmiştir. Ve işte o an aynaya bakmış gibi olursun, kendi dertlerini unutur, ne kadar saklasan da halinden belli, sen benden dertlisin, ben senden dertli dersin usulca. Çünkü acının dili ortaktır. Aynı yoldan geçenler birbirinin kırgınlığını yüzünden tanır.
1: Ne kadar saklasan halinden belli.
0: Sen benden dertlisin. Ben senden dertli. Sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum.

sevgi sevinde Ezgi. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgi.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Ebru Dinleş'le devam ediyoruz. Bazen bir insanı hayatınızdan söküp atan şey kendi iradesi değil, başkalarının dolduruşudur. Oturur bakarsınız karşısındakine, sana bakan o gözler artık kendi gözleri değildir. Başkasının bakışıyla bakar. Söylediği sözler kendi cümleleri değildir. Başkasının lafıyla siler atar sizi kalbinden. İşte o an bir devrin kapandığını, o çok güvendiğiniz hikayenin sonuna geldiğini anlarsınız. Ama o sarsıcı kırılmanın ardından ağlayıp sızlamak yerine başınızı dik tutarsınız. Sanma ki ödüm kopuyor sensizlikten. Ben alıştım zaten dersiniz. Sanma ödüm kopuyor. Gururunuzu ele geçiren o soğuk kanlılıkla restinizi çekersiniz. Gidersen git, alırsan al o yalandan aşkları. Hatta benim yerime seveceksen birini, o da sana hediyem olsun. Gidersen git. Yine de içteki o tek soru tabii sorulmadan edilmez.

bir devir bitti, tamam kabul edelim ama ne oldu da bitti? Seni bana bu kadar çabuk unutturan kimdi? Bunun cevabını arıyoruz bu şarkımızda. Hadi söyle biz de bir devir bitti Ebru Gündeş sizlerle radyonuzda.

Canım acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Yayınlar Selin kardeşim. Sıradaki şarkıyı şehir dışında yaşayan annem Emine'ye armağan ediyorum. Her hafta telefonla konuşuyoruz ama insan yine de annesinin yanında istiyor demişler.

yeterli olmuyor maalesef. Bir an evvel birlikte olmanız temennisiyle selamlarımızı gönderelim. Güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Ve bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Hatırası var diyeceğiz. Sizleri Arif Susam'la baş başa bırakıyorum.

Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

huzurumdan kovuldum. Yeter artık, ben zulmümden yoruldum. Son sözümle ben alnımdan vuruldum. İnan bana, el vermiyor dururum. Yarın yine

gün bir yıl ana sarıl.

Sesin çıkmadı düşüncemde, yıktın hayaller yüzünden. İnan bana el vermeyip gururum, bıktım canım bu uzun bekleyişte. Bir an olsun çıkmadı düşüncemde, yıktın hayaller yüzünden.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz artık son şarkılarımız. Bazen bir insanın yüzlerce cümleyle anlatamadığı o derin duyguyu tek bir bakış saniyeler içinde anlatıverir. O gözlere bakarsınız, anlatılmaz bir derinliğin gizemli bir dünyayı sakladığını görürsünüz. Şarkı söyler, tıpkı yağmurlu bir bahar günü gibi camlar buğulanır ya hani. Öyle buğulu, öyle masum. Kirpiklerinde sanki renk renk çiçekler şarkı söyler. Ne zaman bakışlarına dalsanız bir bilmeceyle karşı karşıya kalırsınız. Mutluluk mudur o bakışların arkasındaki yoksa sistemli bir öfke mi çözemezsiniz. Ama tek bir şeyden emin olursunuz. Onlar olmadan bu hayatın çekilmeyeceğinden. Onun gözünden tek bir damla yaş düşse sizin içinizde fırtınalar kopar. Yalnızlığı gelip sizin derdiniz olur. O gözlerden uzakta geçen her güne, sensiz geçen her ana yanarsınız. Güzel göz. Çünkü o bakışlar sadece birer göz değil, canınızın yarısı, hayatınızın ta kendisidir. Bir çift gözde kendi dünyasını bulanlara armağanımız olsun bu güzel şarkımız. Şarkının naifliğine bakar mısınız? Güzel gözlerin diyeceğiz Ümit Besen sizlerle radyomuzda.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Kristali başlıyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listelerindesiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini en güzel listeleriyle beraber dinliyoruz. Günün ilk resiteli Ferdi Baba'dan gelecek. Ferdi Tayfur gönlümün sultanı diyecek. Şimdi aşık olmuş birisinin ne tatlı sözleri, bakın gerçekten dizilerin hepsi o kadar ışık saçan parıl parıllar ki. Güneş sensin, ay sen, gökteki yıldız sensin. Hep ışıktan, ışık huzmelerinden bahsetmiş, gönlümün sultanı demiş. Seni dünyalara değişmem, her şeyden de güzelsin demiş. Kalbinizde aşık olduğunuz biri varsa, sevdiğiniz birileri varsa bizlerden onlara gitsin. Ferdi Tayfur gönlümün sultanı sizlerle radyolarınızda. Sensin.

Gönüllerinizin sultanları ile beraber gezdiğiniz sokaklar gün gelir ki orada artık onunla gezmemeye başladığınızda nerede o diye sorgularlar, sizi bir sorguya çekerler. Binlerce hatıranız oldu o yokuşlar, o kaldırımlar, o

Sokaklar sizindir ama artık sadece sizin olmuştur. Seninle el ele gezdiğim yerler, seninle göz göze olduğum yerler, nerede sevgilin, nerede derler diyor Ferdi Baba. Her adım atışta yüreğim sızlar, sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar diyecek. Sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur bizim sokaklar diyecek şimdi radyolarınızda. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile burada buluşacağız. Ferdi Tayfur bizim sokaklar şarkısıyla şimdi sizlerle radyolarınızda.

0: Babalar resitali, devam edecek. Devam edecek. Babalar resitali, devam ediyor. Devam ediyor.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile programımıza devam ediyoruz. Güçlü Soydemir ile birlikte. Yepyeni bir şarkısıyla başlayalım şimdi. Aslında ikinci partımıza Güçlü Soydemir taşıyacak bu deniz diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
0: Babalar Resitali.

benden başka birini yüreğine koyma. Lal olur bak tutulur, söyleyemez dinler. Ben her gece Rabbimle

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'ndesiniz. Müslüm Gürses "Bir ateşe attın beni" dedi az önce. Şimdi de "Her şey gönlünce olsun" diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla Müslüm Gürses Resteli'yle baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Tavernasız Babalar Resitali tam da istenilen gibi olmuyor. O yüzden şimdi Cengiz Kurtoğlu'yla sizlerle birlikteyiz. Bu doğum günümü sensiz kutladım diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Şimdi bilen bilir, bu şarkının anısı vardır. Doğum günlerimizi onlarsız kutlamıştık. Olsun, bir dahaki sene diyelim artık, olursa. Sizler de eğer bu yıl doğum gününüzü onsuz kutladıysanız, belki bir dahaki yıla o olur yanınızda. En azından yanında olamasa da bir şekilde kutlar, bir şekilde yanınızdaymış gibi hissettirir diyelim. Biz de bununla avunalım. Şimdi de Cengiz Kurtoğlu, Beyaz Meleğim şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Babalar Resitali.
3: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndeydiniz. Her gün saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca bendeniz Zeynep'le birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitalini Emrah söyleyecek, boynu bükükler diyecek. En güzel şarkılarından biri gerçekten bu. Tam da babalar resitaline yakışır bir şarkı. Yarın yine sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında saatleriniz 16'yı gösterdiğinde buluşalım. Emrah Boynu Bükükler şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor şimdi. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum efendim.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Arabeskin kralı.
4: Öyle özledim ki sevdiğimse
3: Arabeskin kralı.
4: Sevmişim sevdanın.

0: Kızar ne olmasın.
1: Son aşkımsın.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
3: Arabeskin Kralı.
4: Fırat Yayında.
5: Efendim, radyonun delisi geldi. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Ben Deniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta.
0: Hazır mıyız?
5: Vallahi ben hazırım, bomba gibiyim size söyleyeyim. Yakacağız bu akşam yine şehri, ciğerleri parçalayacağız.
0: Ya bu ne güzel şarkıdır var ya.

0: Öncelikle radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımız varsa mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Bu dakikada çalışanlarımız vardır, mesaide olanlarımız vardır mutlaka tabii ki. Olmazsa olmaz abi. Adam evine ekmek parası götürecek ya. Emekçi adam. Minibüs şoförlerimiz bizleri dinlemekte. Minibüsçülerimize buradan selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Allah kaza bela vermesin var ya. Güzel bir şarkıyla sizleri karşılayacağız. İpek Pınar, Mutsuzluk Tacı diyecek. Güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Bu güzel şarkı sonrasında ne yapacaksınız sizler sevgili dostlar? Şu dakika itibariyle 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. O zaman lafı uzatmayalım değil mi? Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Şu garip başıma mutsuzluk tacını takıp da gittin. Devam ediyoruz birlikteliğimizi sevgili dostlar. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan'ı yapalım mı? Harika, çok güzel bir şarkıdır. Mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. İyi akşamlar, sıradaki parça Canım Kardeşim.